Total killing mix. In your wife and band. In quick. Senka Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in mix. In chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlapokoya. In Yowal Nepant. Intimis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshti. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.